Havada yer günü bu da. Suda yer günü su iç. Konuyla düğü dağrım. Lansı gil ödme deyem. Yer ödmüş tanagim ağam. Müzikle ben gibi sağdan.